0: duyuyor musunuz?
1: İşleriniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
0: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
1: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
0: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
1: Pasifik su arıtma sistemleri.
0: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
1: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
0: Pasifik Su, iletişim 0553 593 1162.
1: Ali Demirkol, adres Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
2: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.

0: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
0: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
0: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 0714. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Reklamları dinlediniz.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Facilasın.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
5: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
4: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
5: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
4: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
5: Pasifik su arıtma sistemleri.
4: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
5: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
4: Pasifik Su, iletişim 0553 593 1162.
5: Ali Demirkol, adres Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuz Gölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
6: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününde.

Her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü. Radyo Tuzgölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Reklamları dinlediniz.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu.

galerisinde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü.

0: yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıçalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim, tasarım gelinlikler sadece

0: 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler, abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
0: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.

arabı, öptüm arabı, çektim şarabı, öptüm arabı, giydim şarabı. Anne.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0500

0: 0 507 707 46 00. Radyosuz Gölü. Radyosuz Gölü.
1: Şimdi reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimler, zimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
9: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553-206-2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat

0: numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22, Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
6: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714.
7: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
8: Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Sevran Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçhisar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
9: Hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
6: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
10: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne penye 200 lira, anne etek 200 lira, anne penye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne penye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok.
6: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
8: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
9: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
10: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
11: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
12: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
11: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
12: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
13: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
14: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
13: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
14: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
13: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
14: Pasifik su arıtma sistemleri.
13: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
14: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
13: Pasifik Su. İletişim 0553-593-1162.
14: Ali Demirkol. Adres: Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuz Gölü'nde en sevilenler.
0: Annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: 104.1 Radyo Tuzgölü
1: Türk Kanalisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.

En güzel hediyeler yine Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgölü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Hayallere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Radyo Tuzgölü'nde en sevdiğim.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nü

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
1: Annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Kalecisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Şerefsiz! Şerefsiz! Radyo Tuz Gölü'nde en sevilenler,
1: bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için
4: radyotuzgölü.com.
5: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46.00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
6: Şimdi reklamlar.
7: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada

0: Tam güven, tam performans. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0 Radyo Tuz Gölü.

0: Bu Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.
1: Söylediklerinde haklısın.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Kalesi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Radyo Tuz Gölü'nde en sevilenler,
0: en sevilenler. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Kalesi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Anneler
0: Tuz
1: Gölü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Ve en sevilenler. En sevilenler. Tuzgulu Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgulu Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgulu Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: söyle.
1: Radyo Tuz Gölü.
2: Hayallere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklam.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil. Bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
5: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
8: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
9: Bu şarkı bütün annelere armağanımız

0: anneler gününde de Tuzgül Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgül Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 çift 0. Tuzgül Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Radyo Tuzgölü'nde en sevilenler.
2: Annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00. 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
1: Annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

0: ve en sevilenler. En sevilenler.
1: Kuzgülü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgülü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgülü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

ve bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

anneanneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun. Söylediklerinde haklısın.

her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Her engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0. Anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0.
1: Frekanslarım göz bebeği Radyo Tuzgölü.

Tek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
7: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne penye 200 lira, anne etek 200 lira, anne penye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne penye hırka 400 lira, anne defakto gömlek.

0: bilek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjack 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü.
6: Bu şarkı bütün annelere armağanımız oldu.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Çiçek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ün Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

0: Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Radyo Tuzgölü WhatsApp istek hattı. İste, dinle. 0552 610 10 60.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
6: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi

0: Kumluk Mezar Bakımı ve Mezar Çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
5: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
4: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
5: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
4: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
5: Pasifik su arıtma sistemleri.
4: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
5: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
4: Pasifik Su. İletişim 0553 593 1162.
5: Ali Demirkol. Adres: Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuz Gölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
1: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar.
6: lira. Anne peniye 200 lira. Anne etek 200 lira. Anne peniye pantolon 500 lira. Anne elek 450 lira. Anne tunik 500 lira. Anne elbise 800 lira. Anne ayakkabısı 350 lira. Anne pijama takımı 250 lira. Anne terlik 80 lira. Anne kumaş pantolon 400 lira. Anne peniye hırka 400 lira. Anne defakto gömlek 500 lira. Anne çanta 500 lira. Anne eşarp 70 lira. Anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
1: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
7: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
8: Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjack 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
0: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
1: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
0: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
0: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 61 77.
1: Şerefli Koçhisar.
2: Reklamları dinlediniz.

galerisinde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

0: anneanneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Radyo Tuzgölü WhatsApp istek attı. 0552 610 10 60.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuzgölü.
2: Kadınlara değer vermeyen, kendini bilmez erkeklere haddini bildirmek.

anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Annelere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

Çiçek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun. Söyledim.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
5: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
4: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
5: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
4: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
5: Pasifik su arıtma sistemleri.
4: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
5: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
4: Pasifik Su. İletişim 0553 593 1162.
5: Ali Demirkol. Adres: Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuz Gölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
6: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar

0: Arıyoruz 0553 206 29 45 Tuzgülü PVC İnşaat, güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

Neri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer.

de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgülü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Neli engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gülü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gülü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne yelek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
6: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
7: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz.
8: Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara.
7: Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
9: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçlar yok.
10: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
11: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
10: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
11: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
10: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
11: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
10: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
11: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
10: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
11: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
10: Telefon 0538 740 61 77.
11: Şerefli Koçhisar.
12: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
13: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
12: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
13: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
12: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
13: Pasifik su arıtma sistemleri.
12: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
13: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
12: Pasifik Su. İletişim 0553 593 1162.
13: Ali Demirkol. Adres: Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
14: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
15: Alalım ama nereden?
14: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
15: Fiyatlar nasıl?
14: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
15: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
16: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
4: Bu şarkı bütün annelere armağanım.

0: Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Radyo Tuz Gölü'nde en sevilenler.
2: Bizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-00. 0507-604-46-00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
1: Annelerin Tuz Gölü. Anneler günü kutlu olsun.
2: Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Eriştiğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Gölü'nde en sevilenler.
1: Annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününü

0: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuz Gölü'nde en sevilenler.
0: Bizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: 104.1 Radyo Tuzgölü
1: Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği.

0: huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
2: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
1: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
2: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
1: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
2: Pasifik su arıtma sistemleri.
1: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
2: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
1: Pasifik Su. İletişim 0553 593 1162.
2: Ali Demirkol. Adres: Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
0: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri,

0: çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü.
5: Radyo Tuzgölü.
6: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: ve en sevilenler.
1: Annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-0. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Radyo Tuzgölü'nde en sevilenler.
2: Sizlerimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0. 0507-604-46-0.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Anneler Gölü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: en sevilenler.
1: Annelerimizin özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Bir çiçek. Tuz Gölü. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Radyo Tuz Gölü'nde en sevilenler.
2: Annelerimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-00 0507-604-46-00.

0: alacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil. Bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
6: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
5: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
6: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok.
5: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara.
6: Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: Su hayattır. Peki içtiğiniz su ne kadar güvenilir biliyor musunuz?
8: İçtiğiniz suyla ilgili her gün kötü haberler duymaktan bıkmadınız mı?
7: Damacana sulara verdiğiniz paranın yarısına daha kaliteli su içebileceğinizi biliyor musunuz?
8: Yoksa siz hala çeşme suyunu arıtmadan mı içiyorsunuz?
7: Durun, artık kana kana suyunuzu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
8: Pasifik su arıtma sistemleri.
7: Pasifik arıtma su sistemleriyle berrak, kokusuz, yumuşak, taze, sağlıklı, kaliteli, ekonomik ve zahmetsiz bir şekilde size hayatı sunuyor.
8: Su arıtma tesisleri, evsel ve endüstriyel su arıtma cihazları, teknik servis bakım ve onarım işlemlerinde hizmetinizdeyiz.
7: Pasifik Su. İletişim 0553 593 1162.
8: Ali Demirkol. Adres: Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Tuzgölü Çiçek Galerisi karşısı numara 12, Şerefli Koçhisar.
9: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
10: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
9: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
10: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
9: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
10: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
9: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
10: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
9: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
10: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22, Şerefli Koçhisar.
9: Telefon 0538 740 61 77.
10: Şerefli Koçhisar.
11: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
12: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
11: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
12: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
13: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0.
1: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 çift 0. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu olsun.
1: Radyo Tuzgölü.

0: Bebek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

köpek saçlarından birkaç tel aldım. Ömrümce hep seni anayım diye habersiz çantandan resmini çaldım.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Kalesi sipariş telefon 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: %4.1

Annelere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Günü'nüz kutlu olsun.
1: Söylediklerinde haklısın.
2: 104.1 Radyo Tuzgürü.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.

en güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri,

0: Çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
4: Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

hala gönülde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Kalesi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuzgölü.

0: Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Artık misafirimizsiniz.

0: Çiçek Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, Anneler Günü'nde siz de annenizi mutlu edin. Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-0. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Radyo Tuz.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00. Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Müziğin sesini sonuna kadar aç. Radyo Tuzgölü.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

0: Her anneye bir çiçek. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ün Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507-604-46-0. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
0: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-0. Radyo Tuzgölü. Radyo Tuzgölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi, adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 6.

0: 638-07-14. Anneler Günü'ne özel büyük indirim. Büyük indirim. Hayatımıza sevgiyle güzellik katan annelerimiz için en güzel hediyeler Güzeller Giyim AVM'de. Seçili ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar. Anne peniye 200 lira, anne etek 200 lira, anne peniye pantolon 500 lira, anne elek 450 lira, anne tunik 500 lira, anne elbise 800 lira, anne ayakkabısı 350 lira, anne pijama takımı 250 lira, anne terlik 80 lira, anne kumaş pantolon 400 lira, anne peniye hırka 400 lira, anne defakto gömlek 500 lira, anne çanta 500 lira, anne eşarp 70 lira, anne lokella eşarp 250 lira. Annelerimizi mutlu etmenin tam zamanı. Ona yakışan hediyeleri birlikte seçelim. Güzeller Giyim AVM.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü.
5: Radyo Tuzgölü.

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Hayallere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604 46 0.

anneler gününde de Tuzgül Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgül Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgül Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00. Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Frekansların göz bebeği Radyo Tuzgölü.

anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Radyo Tuzgölü 104.1.

0: Hayallere engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Reklamları dinlediniz.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0. Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.
1: Tuzgölü FM, bölgenin en güçlü sesi. Radyo Tuzgölü.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu.

0: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00, 0507 604 46 00.
1: Radyo Tuzgölü.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 0 0507 604

0: Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0.

anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makas Şahsan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi, adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.

Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0. Şerefli Koç Sarın. Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0.

Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneanneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz

anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Alerjisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı.

0: dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar, her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.

Hayalleri engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507-604-46-0 0507-604-46-0

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler Gününüz kutlu.

anneler gönülde, annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgülü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46 00. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız.

galerisinde Anneler Günü'ne özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgül'ü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevk

Hayallere engel tanımayan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507 604 46 00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününü

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sivriyan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
4: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
0: Anneler gününde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Kalesi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

her anneye bir çiçek. Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres Dikici Mahallesi Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu Biz Fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin. Anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuzgölü

Hayallerin yer tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Bu anneler gününde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00 Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.

0: havalarına, gönül verenlere merhaba. Cebeci Vadisi'ne hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz bu albümde yıllardır severek dinlediğiniz birbirinden değerli sanatçılarımızı bir araya getirdik. Cihan Plak tarafından hazırlanan bu albümde yolculuğumuz Ankara'mızın Güzide ilçesi Sincan'dan başlıyoruz. Ulus Çankırı Caddesi'nden devam edip oyun havalarının nabzının attığı yer olan Cebeci Vadisi'ne son bulacaktır. Hepinizin bu Ankara Muhabbet Gecesi'nde keyifli dakikalar geçireceğinize olan inancımızla ilk olarak huzurlarınıza yeni kentli Nadir'i davet ederken hepinize iyi eğlenceler, bol muhabbetler diliyoruz.
1: Bu güzel gecede ben de sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Emek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
3: Anneler Günü'nde annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00. 0507 604 46 00.

Her isteğimizi sabırla karşılayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tuz Gölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

her anneye bir çiçek. Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde anneler gününe özel sürpriz fiyatlar. Ömrünü çocuklarına adayan fedakar anneleri mutlu etmenin en güzel yolu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nden geçer. Her bütçeye ve zevke uygun çeşitlilikteki çiçek aranjmanlarımızdan birini seçin, anneler gününde siz de annenizi mutlu edin. Anneler gününe özel sürpriz fiyatlarımızı kaçırmayın. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Dikici Mahallesi, Zafer İlkokulu Caddesi. Siparişleriniz için irtibat telefonu 0507 604 46.00. Tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Tuz Gölü Çiçek Galerisi.

Annelere engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Engel tanımayan bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

Anneler Günü'nde de Tuzgürü Çiçek Galerisi yanınızda. Annelerimize özel en güzel hediyeler yine Tuzgürü Çiçek Galerisi'nde. Bir telefonla annemizde. 0507-604-46-00. Tuzgürü Çiçek Galerisi. Anneler gününüz kutlu olsun.

anneler gönülde, annelerimize özel en güzel çiçek çeşitleri Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi sipariş telefon 0507 604 46 00 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden.